0: tanesi iyi. Tettara ille ya si. Ku çeyni se. Ku çeyni, ku çeyni. Ya. Adini. Tene ahne ve ta alıkhande. Eğer diktun. Ta hun te eğri. Açına da öleceğim asan. Adini kude. Çok ağlantı oldu. Ağul yule. Açına gotheve. La loşan. Nasıl kim ya? Mais til chu han sen ik ja ja tb sit in linea von der na der is a doctor was es ja ne kato di in ja
1: ne zola
0: ah ja ne kato da tb ja ne in kato di sich ja o ja di ante la ja sa ne di na was ja ne ne di sa ne ne tb ja one month has gone. It's a summer. Antea habiti.
1: Ah.
0: Merci. Sana alçı.
1: Ah. Una la.
0: Hani de sana alçı lovsan.
1: Ha. Merci John.
0: Ha, nanti.
1: Okay. Okay, bye. Bye. Kuyik anpanito ay lesi John Montegram bakwata thoughts in John CBC Radio 1 kenoa hel hal nila.